yayın vermeyiz benimle. Bunu vermeyin çok tatlıyız da kayra kıymete taysizler. Kamera kameras kant ve zmayet pepe taysan. Rasperimi patkara kıyda kayra kıyda hıcana parlarım pipi. Emas kamera kıyda senyor. Uyun tahın tuhucani benimle tatlıyım. Kamera kıyda kant ve zmayet pepe taysan.